0: Ach, nori fosha kastin jini digin tau, anons khulagoni, nori anstini gomai, jintar djarim dar Atlantia. Hatsa shamba utasha fos kol kairlish, agus vise vise asilish tasad, agus vien roi raa arpon, agus anons khulagrad, daulcha, hatsa gol, agus hanige buachol yarashi rishdir, hanige buachol yarashi rishdir, agus begin o umpuri vamuni rishd. Akas ulumsa, Sen nasıl bir yalın aile? Bir şaştırı işte. Anı var. Belki onun için edin. Bu ne amını kırır işte. Ah, lanı ne amını işte. Ah, onu yorunluk için için. Neri bilmiş ki kentleş. Nira şak ol. Ah, madan çan ol. Şilim kırışa glantı digin. Şilim kır lanı ne amını. O nilde o tıbınar lanı ne amını.
1: Ümidi geçirtin için la Martin James yoflarda. Agış geldi galiyevage. On yaur emeyel nefarge. Gan tráth fo cléireachol a cruilúir dús a nidig na chnaí. Im léan an dá bhíle a bhása údar an leabhair an gearmánach Einrich Becker. Suamh na siúir ó féin agus an daoine lug a rinn a go scéalta leis. Bhuim sé Evelyn Zuálaigh go dtí an chéadúr eile tugaí airgaí féin agus chaa chéile.

0: Ağzım marı kelle mucu federa mışır mancalı demiş.
1: Ani marı kelle muc. Hamı hasta tine tam. Niye togalı yıkını ve ha. Teta tin kaşeyi kası tiniz. Ağa tena hul tin. Ağa tağlı gintel gul şey tin. Ağızı tağdiyana hulugu nele tin. Egin çot kal şey tin.
2: Bişe skor bliyen emir fovrim liyana. O wasa an dramadóir an taistóir agus an fila umratsach Johnny Chorwaico cuistala as na crigáin an indrúan. Tiúr ar cuid go hithir Johnny Chorwaico chun cuimre in